0: 8 o'clock a.m. to 12 noon pepe pepe ni apon. Trust you come me.
1: Enwura mu adoma.
0: Na enwura mu muapo.
1: Eni wi mu no ma.
0: Eni wi mu no ma.
1: Eni mu epumu pata.
0: Eni epumu pata nyina.
1: Reyasa.
0: Omo yasa.